0: Bir tanımı geldim. Bir nefesteyiz.
1: Copies on FSTs at 2050.
0: Please have a wonderful time.